bana ba mama lukolo yika alekeba bana batata luwiri tsango alepusa kika lufugeto wa sisa mazono mulu meto pemba ndekunuwa ale demare.